Sızısı fırtınalar kopur yüreğimde. Danışmasan neyi billem danışmenle. De bilin kalbin olup bele taş ne üçün de bilin.

Öz kölgenin arkasınca süründün mü? Benim kimi karanlığa büründün mü? O ne diyer, bu ne diyer yıktı bizi. Bir defa Allah ne diyer düşündün mü? De bilin, kalbin olup bele taş ne üçün de bilin.